0: radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Sen gelege.
2: Lan bay.
1: Benim sizi okşattım.
2: Ne mi ge?
1: Gilem geke.
2: Hop, gilem boşam ne mi kalardiz?
1: Dörge asıp koyup rosa çengizi kokardım. Benim sizi okşattım.
2: Ne mi ge okşattiz?
1: DVD'ge okşattım.
2: DVD boşam ne mi kalardiz?
1: Şunurizi optirib, televizorni orqasiga tiqib, diskimni tiqib, chiroq o'chirib qo'yib, muhabbat sinovlarini ko'rardim. Yeah!

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ayollarımız ham hazır kıladı. Ha? Bırakamızdı saçları mehitte, sakalları mehitte iken.
3: Hatırı cadde nasıl am yürüyün deseyim olmasa iken.
2: Bir gün ve Huda insab verip, saç diyen, sakal diyen, ustara da aldırıp, erçilgen tuhum diye bulup, şu yüge girip kese, hatırlayan fırsat mı fıkıtken de yürü var, boynuna asılı alıp, yüzü kuzu boşudan fıkıtıptı. Akamız hatın fırsat mı oldu dedi, ha hatın. Dese, ölen dedesi siz mi deymiş? Bir tanesi gazeteye girip de, aka yılanı kim yazadı? Hemen yazamayın, gelin, koş. Yılan, hatınımda küçüğünü kim tavuk verirse, 100 bin son mukafat. Kanka, 100 bin? Bitti mi şükke ya? Yazaver, çöktürü var gelmen deymiş. Hemen uzun külgüsü var. Hemen uzun sevdiğin külgüsü var. Mesela ben Çapayıp hakkındaki latifelerde yaşıyorum. Çapayıp bulan petke, razviyetke gibi vardı. Şuna var gelip okular gibi vardı. Şimdi koça degen ilaç yok. Baktı karenge, bir de sigirdi teris durgan eke. Petke aldıdan Çapayıp arkadan piyerini giyip sigir bop durup. Okularım gelip, sigir, süt katık. O tapke bir bak. O taşlattı petke yemeği durgan eken Çapayıp can şirin petke ye. Ye. Yipti. Ve bu yedi, yana bir bak apke demiş. Ye, onu hem yiyipti. Bir petke külüştü başlattı. Çapayı bu ot yiyip koydu. Ketti şekerle de, ha petke külü yapsam. Yana ot ap gele yaptı. Dese, yo, orta çapayı bu kız gele yaptı demiş.
4: Hatın zaten külü kıvçam olarak ya. Ben yaptı dostum. Hatının aldığı kırptı de, ben üylenemem deyipti. Hatının üyü kırptı getirdi. Bir gün, ilk gün, üç gün çıkmaptı. Korunmaptı. Törtüncü günü çıkıp kut işlerse bu megende yine yürüp işte kılı uğruptu. Ben iş anladım. Kim bar edin benim barı katınımge üylenemem durdum. Ben katınımı kutup gittim. Üç gün tör gün yine çıkıp kut işlerse bu megende. Rast.
5: Üç gün tör gün korunmadı gözü.
4: Size ayıtık görün iş anlayız mı? Ayıtık görün katınızge.
5: Bu usulü sınav görgen mi?
4: Ayıttınız mı?
5: Ayıttım. Şart ayıttım da vardım da doğrusu. Dabdırsızdan katın dedim. Üylenemem dedim.
4: Ki ne oldu? 3-4 gün korunmadı mı?
5: 3-4 gün emez, 10 gün korunmadı. 11. günü çak gözüm 8-8 gün kora başladı.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
2: Ozgina uzoqlashsang, shuncha yaqinlashging keladi. Uning har bir maysasi, zarrasi, yurtdoshlar chehrasi, ona tilingni birgina jumlasi, hammasi qalbingni bir parchasidir. Vatan bu balandparvoz so'z emas. Bu mening yuragim. Bu mening borlig'im.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosuda.
1: Hangama ustalara.
2: Şuraya katta bu gamız, doğru mu? Taha ilgari bitti uydu yatardık ya. Yatakhane, aşkhane, mihmahane, mahahane yok da ilgari. Balhane yem yok da, doğru mu? Doğru mu aydın? İlgari kanaka bulardı. Boylar balhanega, kembegal malhanega, doğru mu? Bitti uydu yatardık ya taha. Bitti uydu, doğru mu? Kuda her yeni uke beredi, singil beredi, hiç kızıkmasa kendimize. Hayatdan keledi böyle dünyaya. Hazıgiler hamasını biledi hazıgiler. Hazıgı yaş balan aldı bu miydi? Bala anasından soradı. Anacan, ben kanaka tuğulgen ben dedi. Ananı uzu harip, balanı harpti bak. Bir ağız gel. Karnımdı, dokuz ay kurtardım balam. Tuğru halada tuğdum. Menge dedeyim bilen ikkelemizge kuda soğuk kıldı seni, tamam.
3: Yani, leyle, optip, peşede.
2: Kompüterü biledi bu bala, kompüterü. İngiliz dili de gepleşedik ama balanı.
3: Yani, leyle, optip,
2: vay eşiği takıladı, kara kim gitti. Bala çıkıp gittim, kaytıp gül.
4: Leyle gitti, kayıp, kayıp leyle.
0: Hangama ustaları.
2: Bir lüle yigit kızı yakış görür eke. Hele kızı kışlağına gitti, karındaşlı cahaya var eke. Şu mihman atayı hudadıp, mihmanhanına cahaya verişipti. Lüle çal, lüle kemper, oğul kızı, oğul kızı. Pırr, Katar uydu yatar eke. Kullas kelam, lüle çal, lüle kemper, oğul kızı hem okulu yatıptı. Hele gir. Şurlik lulu aşığı yigitke, alakıda mihmanhanın geceye kıberişken, yaş kurgan kızı kayırdıyotken, nükurugan, kızımı taklif kılıp köçede gepleşe oturamızdı, biçara yarım tunda kırk geliyip. Kızı kurpasını kurtarıp, ayağını kıtığına, kız bana de. Kimse lulu çoğalı uyganıp gitti, ne buluptu? Çıkıp getip baka, kız nema deyişini bilmeyin. Şunga kızı narsalar kırdı da, şunga kılık.
5: Ben seni inen bile yaşagandan beri hiç kulmadım de bala. Sen beni coyumge yok urnumge. Ben seni urnumge yok. Ay zor hemen hiç şunge kızlık narsalar kırsa.
2: Lulu çal kızı bilen coyu almış oka. Yigit haberi yok. Kız yatıptı da öyle kurpanı kurtarırken. Lulu çalı ayağını kıtıklaptı. Lulu çalı kıtıklı olgenege nah kırtırıyor oka. Lulu çalam cim yatkaramış oka. Batı barakan de. Bağırge bur baskın. Pahit ho! Üstüm otelip çıkıp getirip oka. Hamma uyuvarıp getirken. Halege kızan ha otel ne bulaptı?
4: Kızım seni çünge kırgan beni koynumge kırptı bana.
2: Nasıl lulu kambar? Ah hidabır asraptı siz ne çaldırttı?
0: Hangama ustaları.

0: Yo, mana qaral san bunu zamma man buqqanmanı. Man buqqanmanı. Bilasan mı buqqa?
1: Buqqanmanı. Soğayını buqqasan san.
0: Yo, buqqanmanı. Buqqa.
1: Bodu, buqqacan.
0: Buqqama.
1: Buqqasan.
0: Oy var buqqanmanı.
1: Opa, oğayını man buqqa buqqa.
0: Buqqaman.
1: Oğayını doktorga bormasan bolmaydı.
0: Buqqama.
1: Bodu, buqqacan şunday man bitirse tanış doktorun bordu. Şunday şunday kirip çıqayım buqqacan.
0: Buqqama.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Kelinglar, kelinglar.
1: Og'aynim sal buqa bo'lib qopti-da, shuni ko'rib qo'yaylik.
2: Qani, qani, qani.
1: Mana.
0: Buqamanmi?
2: Xo'sh, familiya?
0: Buqamanmi? Buqa.
2: Bo'ldi, bo'ldi. Buqajonov, ha? Buqajonov. Ismingiz Buqa, ha?
0: Buqami?
2: Bo'ldi, bo'ldi.
0: Buqa.
2: Xo'sh, o'rtoq Buqajon,
0: qani, qani.
2: Bo'ldi, buqa. Qani ko'zlaringiz ko'rib qo'yaylik-chi? Voy, yaxshi, yaxshi. Voy, zo'r buqa bo'lasiz. Mana shoxlaringiz ham chiqib qopti. Bu, menga qarang. Buqaligingizni qachon bildingiz?
0: Men buqaligimni uzoqligimdan bilganman.
2: Yo'q, biray.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları. Bir de balıkçı. Ertas kese hamı yok singen, koş ketken, hamı konap ketken, suretkenim işte. Nema buldu? Kan akıl bakmalı ekip kaldız dese. Balıkka borudum, balık tutuşta oldu, kurt gereği mi? Kurt da olamam de, balçıkta oldu ki bir tok tıkıldım, kurt çıkardı. İçiden kurt da örneği dörtte şahtör çıktı de, aşağı kola sapmadım. Çuval çayını bolası o işten suretkenmiş. Oyu dadam kalık adam. Oğlum dadan erkeyle bulan balıkka ovge gitti. Keladı da mı? Dese erkeyle keladı lakin dadayım bilmadım ov de. Yer yarım keçe kayıp içi ogen keletkenmiş. Şekin işi de açıp kırsa itam. Şunu çıkıp vavlayayım adım yarım vadi kotup hop diyor. Gittikir gelip şekin kulağı ayakkar ogen. Hazır vavurlasın, sen taşkar yolçuna doğru gelir. Düşündün mü? Cicim diyor. Yigit organize suretkenmiş. Hatunumun avazı yukarıp koldu. Gepirse hiç umumu avaz çıkmayaptı. Kanakıp kayısı doktor getip dağılasam bulat dese alıgem. Doktor kabarma. İki gün uyku kemeğe var. Saz avaz çıkıp gidiyor.
0: Hangama ustaları.
1: Bir tanesi yaş balığına söyledi. Koyleyin mi önce rasva? Tençliyim mi dese bitimli yuvudum demiş balığa. Ali balığa kara, manya kara. Okutucuğun olduğundan çıkı yaptı. Okutucuğuna bir ağız salaman verme yapsan. Ne mi okutucuğa salaman vermedin dese halge. İyi dede, cinli misiniz? Kendi kölü demiş. Bir felsefi. Ben daftarlada, gazetelada bir yazıp kullanırsa yakşı sözlerini yazıp yazıp olursa yakşı görmen. Bir yap bor ki cinliler hem yok da bor. Hatta ki cinli konu değil mi cinli buladı yine ki. Yine buna çıkan ki bir pul yürüs için hem pul gereği buladı. Yine deyişken ki insan özü bu fakir. A pullik insan bu obru. Bir yap bor ki milyon pulin bulsa ne kılardın deyse. Hiç ne sakmazsın. Ne mi gelsin? A milyon pulin bulsa ne kılarsın?
0: Hangama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az adı, nege durucu uykum kime gene gelme? Yok ki işte kubra bakır var genem gelme. Başım yama ağır ketu attı.
1: He, oz için neme gedir ceş kulladı nazu bu ketvasız.
4: E, neme güne kadıysan, neme güne kadıysan, rastlanan başım ağır attı değil.
1: Ya madem şunu yetemem de, hali o tizar idi, hali bu tizar idi.
4: Katım.
1: İş kılıp de, madem bir darlan içmeli yakşı bu ketas.
4: Neme, bunu ikkalasını birden geçiş gereği mi, yok ki?
1: Yok, bitesini hazır, uklaştan aldın için. İkincisini ertelep içesiz, eğer uygansıyız.
4: Hali uyg'onmasligi ham mumkin mi, xonim?
1: Vostaki, bu dori tinchlantiruvchi. O'shanchun ehtiyot bo'ling devonma. Yana birotala tinchitib qo'ymasin?
4: Ha, Ozodaxon. O'zim ham negadir oxirgi payt Ozoda menga befarqlov bo'lib qoldi deb o'ylab yurdim. Demak, niyating mendan qutulish ekan-da, a?
1: Vostaki, to'g'risini aytsam, shunaqa niyatim ham bor edi, lekin yaxshilab o'ylab qaradim. Bundan kimga foyda? O'zim ziyon qilaman-ku.
4: Nimaga?
1: Chunki menga keyin kim har oy oyligini olib beradi?
4: Katta xolaysa olib beradi.

0: أو مسبب بابو كان بالماضي مويل أسنش ميكا Sekin, yetli nikahı bu.
1: Oy, rast, sütüralı yüredigim bu kaldı.
0: Ano,
1: sekin, gəpiredigim bu kaldı. Nüme bu oldu, bunu gəpilmədim.
0: İyi, ana, uz gelirdi. Dur şuna.
2: Esselamu aleyküm.
1: Ha, sefer var, kalaysız.
0: Zimsa?
2: Yaxşı, rahmet, sekin, yürüpiz bana.
1: Bu sana, işte haydaldı beştik.
2: Nemas, ne etesan? Ano, bunu al, keşke kırsan. Hayda varıştı. Firma keşke kırsan. Hayda varıştı.
1: Nemege hayda varıştı?
2: Sekin işliysen dedi.
1: Doğru da, çakan çakan hareket kılmıyorsan mı?
2: Gece zaparıktan hem hayda varıştı.
1: Ya hayvanat bağıdan mı?
2: Ha?
1: Ya nemege hayda şadı hayvanat bağıdan?
2: Taş bakanı, hanasını tozalayat odam. Eşik aç koptu. Karasam, taş baka. Koç bit koptu. Oşancı hayda varıştı.

0: Hangame ustalere.
1: Kalay, maşını aldım, Nix'e maşına.
2: Nix'e maşını aldın mı?
1: He, kalay.
2: Ya, maladiz, maladiz. Ve zor ki bu.
1: Nix'e maşını aldım.
2: Abi, maşına indi atını mıydı oğlum?
1: He?
2: Atını mı bunu?
1: Atı, lasetti.
2: Ha, kanı. Ya, ha, oğlum. Abi, orkası mirstiki, kokşarı kanka bunu. Maladiz. Oğlum, ne miydi bu maşını?
1: Benzin.
2: Benzin iyiydi mi? Kanı bir gaz ver, çık kanı bir benzin sopsan. Yaşşıla.
1: Van. Karakan tutunu çıkayaptı. Van.
2: Hadi çıkayaptı buldu. Tutunu çıkayaptı mı? A bu benzin iyi dediysen koyak koyguştan aşıyken ki bunu. Öldü.
1: Rangi kanaka, rangi yoktu mu sizge dede?
2: Kanaka rangi oğlum?
1: Kreske kılınmaga rangi.
2: Ha. Ya rangi zor eken bu mısın? Mene kara.
1: Ha.
2: Abi lasetti mi bu?
1: Hı.
2: Şimdi lasetti bu gendenken gırzoy maşınmazdı. Veng.
1: Hı.
2: Lasetti bu gendenken ağzı sal meyrak basın oğlum. Veng. Ya veng.
1: Buldum dede. Muneka tavuş çıkarışın. Orkadaki gülüşetilgi şarikçe koydurşken.
2: Koydur olasa oğlum, oğlum ne?
1: Bir haydap gireyim.
2: Ya şaşma. Haydaşki yaşın yeter mi? Yok mu hala? Pırağın var mı oza?
1: İki de pırağın var.
2: Meni gireyim sava gendi yani ki. Meni karar, men bir egzamin kılay.
1: Hop.
2: Biz de egzamini uysan, kim kuşaya koyuveramız biz oğlum?
1: Hop, başlayın.
2: Senin sava.
1: Hoş.
2: Yolda kit yapsın.
1: Aha.
2: Tezliğin 80.
1: 80.
2: Yine aldığında ruparayla bir tezgil yap. Onun tezliği 90.
1: 90.
2: 10 tamamında 80 yaşlı kemper.
1: Kemper.
2: Çap tamamında 18 yaşar kız bala.
1: Kız.
2: Kuşyarlıyı da aşırıyıp.
1: Aha.
2: Ne bana basasın oğlum?
1: Kemper'de basamam.
2: Ne demek ki kemper'de basasın?
1: Kemper'de basmayı 18 yaşar kızda basayım da lan.
2: Tormuzdu basasın. Tormuz.
1: Tormuzu bakayım. Sen gelme. Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Benim bir neyse gapre.
3: Kusuşçu ne doğrusu da.
2: Bir neyse gapre mi?
3: Gapre.
2: Ben lekin falsafi latifele gapre diye okuyordum.
3: Falsafi yakın olmuş.
2: İki de kuruçu.
3: İki de kuruçu.
2: Siz bile menge okşagan. Müsabak oynamak için yaptı da. İkilesi kedipti. Paske gışlaşıyemiz. Kim iki aldın düşerken.
3: Aha.
2: Müsabakana karayın. İkilesi gışlaş yaptı. İki de gış paske karab çüket yetkenmiş. Bitten saytarmış adamların üstüge yakınlaşken.
4: Adamlar da üstüge çü yapmış eken.
2: Taktırımız nime bularken. Dese ikinci kış niyet kılarmış. İş kılıp yakşırak adamı başıge çü eyliydi. Bitten sonra başıge çüttü. Haligi ölüptü. Ki iki de kurucunu sonra kılış yetkenmiş. Nimege kış taşadın, nimege kış taşadın. Bilesem mi? Ölgen adam kimidi? Ölgen adam kimidi? Bilesem misin?
4: Yo bilmiyim ha.
2: Koçukçuydu aşılaytardı, aşılaytardı. İkincisi başını kaşırmış.
4: Bunlar ne dastan kışlaş eskiyem, çok amadı ya durmuş.
3: Kaşşah köpeygenden maşşah köpeygen yakışık ya.
2: Köpe doğru.
3: İplesiniz aytin aşullanım, kuranın, kayıl kalanın.
2: Aytaman, aytaman.
3: Aytalas.
2: Aytaman, katta katta koşullar ayıt orama.
3: Katta katta koşu ha.
2: Siz boşlasayız buldu.
3: Katta katta aşulle aytamız
2: ha. Katta katta aşulle aytamız.
3: O katta aşulle aytadık anda kogani yok. Katta katta aşulle çile var o, katta koşu yok.
5: Kopmadım her gün suramım, kaydı cananım. Niye?
2: Topmadım her gün sorağım kayda cananım beni.
5: Ha o vara bu tutan o neyniye saniye. Umrları uzak uşuya.
2: Ha şuna olsun.
1: Hangame ustaları.
3: Dualist sağ olsun aynenizden, başı zaman olsun. Akuşer ginekologlu yakşı şekendi. Cüde barakalı iş. Çünkü uruş bol adamı, tinçliği bol adamı, huda korsatmasını hatırlı var burada tugan. Hem iş iş var. Ağıram üşemez, cüde unaka. Şu, tugan hatırlıge karab koşu gayet duruş gerek. Fakat istradliyemez, milliyemez, hasile rahim bagi okşap. Çık ha, çık küçenin. Çık ha, çık küçenin. Tamam. Tamam. Halklar dost diye bari topalan kastede topalan aldı kanca aldı Katar'ı soru yaptı
4: uğurluk gibi
3: oldu şuna kalkın bak ortasçı sakız mı orkası kanca 7000 neç bürge aldıyız bilet topa neç bürge aldıyız biletti neç bürge 10.000'e 22 tart aldı da arkadan 10.000'e 22 tart
1: sen gömer

0: radyosu de.
1: İki Tükörle.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörle.
4: Ey Nazo.
2: Hı?
4: Ettin din sana manam turmuş ki çıkıp gitmemiz ku.
2: Hı hı.
4: Oşan deyem Nazo, bir-birimiz bilen şunaka ahıl bu kalili.
3: Hali hem orta, bize her doyum şunaka ahıl, yakın orta bu kalamız. Bir-birimizden her doyum haber yaptıramız.
4: Nazo, senge bitti savaldi. Farzendiğin oğul başını haler mi ne ya ki kız mı?
3: Onusuniyem, bunusuniyem o. Lekin kopra oğul buluşunu sanç.
4: Aman bosam kız bo'lishini.
3: Qiz? Yaxshi.
4: Ey Nazo, o'sha farzanding o'g'il bo'lsa, uni katta bo'lganda kim bo'lishini xohlarding?
3: Xo'sh, unimi? Katta bo'lganda, bilasanmi, Xudo xohlasa-chi, o'g'lim bo'lsa, u katta bo'lganda uni zo'r boksyor qilgan bo'lardim. Asanchi, sen qizingni katta bo'lganda kim bo'lishini xohlarding?
4: Menmi? Men qizimni katta bo'lganda katta doktor qilardim. Ja, qiz bolaga mos kasbdi o'ziyam.
3: Ha, to'g'ri aytasan.
4: Ana zo'ng yig'lavording tinchlikmi? Nima bo'ldi?
3: Rahmat o'rto, rahmat senga.
4: Voy, nimaga menga rahmat devossan, Azo?
3: Agar sen qizingni katta doktor qilmaganingda, meni boksyor o'g'limni holi nima kechardi? Shuni o'ylayapman-da.
4: Voy, Azo.
3: Lekinchi yaxshi o'ylabsan, Silsoda, yaxshi o'ylabsan.
4: Nima?
1: 2

bir kişinin böyle ki Ayşe'ye müracaat kılar. Aycan, havluge çıkıp Şerzat ile oynayıp kesen böyledim ha. Ayşe, vay vay vay, hiç hem gerek yok. Şerzat, cüdeyem yaman böyle. Onda Aycan, bari bu kesen böyledim ha.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Doğayım kiç gibi rast ola.
3: Üçlenip kaldığımda bol tanesi.
2: Ya. Ha? Turuşun karıyla. Tepe zamanavi pas milli bu koptu ki. Düşünmedim.
3: Düşünmedin mi?
2: Düşünmedim.
3: Ve zamanavi bilen milliydi aranjirovka kılın yani bu. Müzikant erkeliydi.
2: Aranjirovka kılışka kılıştık ki. Lekin az gene falşı bu koptu ki. Nema bu asıl turuş. Bana çitke tık koyayım mı? Çıralı gene.
3: Nema uzu yakış durup tükü.
2: Neması yakışı?
3: Ota bu amşun da hükü gen benim doğum ettirişim gereği bunu. Ey bu milliçilikten dalalat bir adı ciyen. Yer şarını lüboy cöyge borgun şuraya karab. Oh no Uzbek okey. Değildi. Atlayacağım.
2: Şimdi dedim ha. Ha yakışı siz benim tartışmıyorum ben. Ben karayım. Ben tamoşanı boşladım.
3: Boşladın mı?
2: Sizden çıralı gen akıl kırış kısmına ait koyun şiirler bile.
3: Koy keladi qo'ziminam, bir-birini iziminam. Qo'zichani ko'zini ko'r, hamsiyani qizini ko'r.
2: Qalay, nima qilyapsiz?
3: Shir,
2: bu yerda qo'ziga nima bor? Sizdan kim hamsiyangizning qizini so'rayapti? Tomoshaning nomini ustoz ko'rmagan shogird deb qo'ydik-ku, lekin o'zingiz ustoz ko'rmaganligingizni bildirib o'tiribsiz. Chiroyligini qilib boshlamaysizmi, men menga o'xshab.
3: Xo'pti, usta ko'rgandek gapirasan a?
2: He, tog'a. Ustozlarda ham ustasini ko'rganman, bilasizmi?
3: Kim?
2: Usmonov Rustam Islomovich, meni ustam professor.
3: O, professor. Sen bitta usta ko'rgan bo'lsang, men 3ta usta ko'rganman. Bittasi oyog'imni ushlab turgan. Bittasi non tishlatib qo'ygan. Uchinchisi ishini qilgan. Usta ko'rganman.
2: Tog'a qadim, men tog'dan kelsam, tog'am bog'dan kelyapti. Men u ustani nazarda tutganim yo'q. Menga qarang, sahnaga nimaga chiqdingiz?
3: Kuldirgani chiqdim.
2: Bo'lmasa kuldiraylik.
3: Nimadan boshlaymiz kuldirishdan?
2: Menga qolsa ustozlarni bizga qoldirib ketgan chiroyli-chiroyli latifalardan boshlaymiz.
3: Yasha.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tinchlikmi
4: aka? Qara, usta dedingmi hozir?
2: Usta dedim.
4: Soat buzilib qolgan, tuzataylik. Armiyaga olib kelganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil ishlamasdan buzildi. Nomard garantiyasini beruvdi 15 yil qilib.
2: Uzr top ber usta. Sizga soat ustaxonasi kerakmi?
4: Ha.
2: Ana tepada soat osilgan. Menimcha pastda soat ustaxonasi bo'lsa kerak. Boring, tuzatib beraman.
4: Ha, men kelib qaramanman. Rahmat aka.
2: Gap yo'q aka. Xizmatda.
4: Assalomu alaykum usta.
3: Va alaykum assalom.
4: Siz hormang.
3: Rahmat, rahmat. Keling.
4: Men qarang, soat buzilib qolgan, tuzatib bering usta.
3: Amin soat tuzatmayman da.
4: Ustamasmisiz?
3: Yo, ustaman. Sunnat qilaydigan ustaman da.
4: Usta nimaga o'zi odamni chalqitib do'koning tepasiga soatni osib qo'yibsiz?
3: Nimani osib qo'yay, uka?
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ulan, senin bitti savun. Erkek kişi uz hayatı da olmadığı ayağını topuşu uçun nama kılışı kere. Cüda bir kıyın savun bu dedi. Bu dünyanı parası bir kop tuğla zaharlı ilan. Bu düşünün içine kolini tıkıp zaharı yok. Bitti ilanı torta oluştu geldi değil mi?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Rızverler, genç bayta skirur kasalike yoluk kanma. Yani parişan hatırlık. Kledirgen işini hem isten çıkarıp koydu ya. Şundan başlandı ki, bayramdan ava onasike yardım bulsundu. Bahçadan balasını apki versem rahmet dedersiniz. Yeşi örnege, sizde kurs bağım mı? Oğuz yüzü oğuz kalı bura onu kısın yeteylep kepsiz. Ha vakti ki baramanet manaş kız üyengi kelim bularsam kani yani şans. Aleyksem balaydiydi balaydiydi balaydiydi. Kani gap top bulsun. Ahırı bana keçe mahalledeki cinsevizki çıkışı mecbur buldum. Bana keçe kullarına maydapır beledir pazar köyü aldım. Misal için 5 kilo mayda keçkeden 6 kilo mitli piyazdan ilacı olsa spirgin hem eski dağını alın yarı zarra olur. Ben mahal kartoşka yapıp çıktı her bitesi mırzı çoğunlu kavunu deygeler. Karasam 5 lirasını atleplerini makul yap. Siz bitesi ikide kasaga olur. Turtastırsan aşağıdan iki palışı var diyeyim bile. Ben hastalığı kursunu kartoşkanın katasını gümbület pasa oladım. Bana başı kurda millesi degenim yok. Kurtetü zahramı yuttum. Şimdi karak kete oldu. Şu kadın boş kaldığı için spirgi yapışa diyen bakıyorken. Bir de spirgi bırak etmeyi çoğuz kok kete. Şatırlatkeni şatırlatkeni şatırlatkeni şatırlatkeni. Küçük içi dolmasına ait bir bereket okur. Silekende yakın spirgi. Mınaka şatırlat size güldür gülümlerin gülü kes kere okuyup yaptı. Sen gülümünem hanlarsın oynayın. Bana o salımı koyasın. Ama kanaka yerken sizde spirgini halka bandımına boynum aralış. Başımı gümület sapkası öyledi. Bana boş. Şatır Zeynep. Doktordan kağızımız var. Başıma elengenden ağırlarına atının atora et var yapma. Keçip desin tacı vay diyemem de tacı han duvarım ben. Sen ot var içsem, özür dilerim yakışı koydum. Ot mi içsem, süper bir günden vuruşu koydum diyemezsin. Nara var o, beni bakırdan ot var hamit diyeyim ben o. Ne çare, otobalardan koyduğun nakli var. Hakkı çıkmasan yolu ana kayda. Can çekmesen canı ana kayda diyene geldim. Meylim şatırlatı süpürsün, bu milleti kursun, havas geçireyim. Ha şatırlatı süpürken kollarıyla aken eğlensin birinci mukabbatım.
0: Hangame ustaları.
3: O'zbekiston bo'yicha doimiy ichuvchi alkogollar og'ir judolikka uchradi. Toshkent aroq zavodidan oblastimiz magazinlariga sotish uchun chiqarilgan aroqvoy vodka Namangan shahrining markaziy ko'chasida riski pavarot natijasida bortdan uchib ketib, balondi tagida juvanimaglarcha halok. Rahmanli aroq vodka navqiron 40 yoshida oramizdan ketdi. O o'zini 40 yillik umri davomida tunikadan salla qog'ozdan belvoq bog'lab doimiy alkashlarga sidqi dildan xizmat qildi. U mana shunday to'ylarimizni rasha qizitar edi. Bir chekasidan o'tini ham chiqaraverardi. Balnitsalarimizni doimiy cho'loqlar bilan ta'minlab turdi. Juda ko'p opalarimizni aliment yetib ketdi. Rahmatli Aravot Kayevni favqulodda oramizdan ketish munosabati bilan u kishini eng yaqin oila a'zolariga xotinlari Vinoxonova Portvinovaga, qizlari Chashmaxon Suxoyxoyevaga, rossiyali qarindoshi Samagon Barmatuxinga, katta xolasi Rohatoy Shampanovalarga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Alkogollar tashkilotining raisi Sotvoldiyev ichvordi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozoda bir menge kanakadır bir boş ağrını kaldırdıken doğru top vergen bugün.
6: Nama boş izar vattı mı?
5: He, kudda atılıp gitgü deyip bunu varken topluyor.
6: Yok, benim çeçe bastaki, sizi karnınız açken bu sekeri. Yakışla bu okut yuvalı, hamas yakış bu gider.
5: Koy sence, şu zamozu iştahın boğulup tuttu.
6: Yok, menge karın uzun kanaka payette iştahiz boğulup kaladı.
5: İştahın, bu mastan oldu rosayam kup. Ovqat yeyursam, yeyursam keyin hech narsa yeyinga ishtaham bo'g'iladi.
6: Ha, unaqada ishtahingiz ochilish uchun sizga 3 kun ovqat bermayman.
5: Nima?
6: Ha? Keyin mazza qilib ovqat yeysiz. O'shanda bosh og'rig'iz ham qolib ketadi.
5: Yo'q, ozod, menimcha bu kecha haliga aroq ichganimdan bo'lsa kerak-ku.
6: Tavba, tushunmayman-da shu odamlarga. O'zi nimaga aroq ichishadi? Yana aroq ichgandan keyin ertasi kuni bosh og'riganiga o'layman.
5: Mana o'zing aytyapsan, tushunmayman deb. Tushunmaysan rostdan ham. Chunki sen aroq ichayotgan paytingda organizmingdagi haligi mikroblarni hammasi o'ladi. Ertasiga ertalab haligi o'lmay qolganlari o'lganlarini dafn qilishadi. Shuning uchun boshing og'riydi.
6: Nima?
5: Shunaqa.

0: Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Ha Şurat, kalesan.
3: Yaşı.
2: Ya Sancar gelin, Sancar'ın sorun. Ha Sancar.
4: Oo.
2: Kalesan.
4: Urpatlık abi, yaşı mı?
2: Yaşı mı?
4: Yaşı, yaşı, yaşı.
3: Ben bir güle yaşılık yaşı da.
4: Yaşı da. Namun canımız yaşı, yaşı.
2: Yaşı, yaşı. Yaşı,
3: yaşı. Yaşı, yaşı da.
4: Tuba doğru. Yaşı, yaşı.
2: Yaşı.
3: Yaşı.
4: Gelip dinler sana. Yaşı sana sanayımız.
3: Ne mi yaşı?
4: Moşinanın cipi yaşı. Telefonun vipi yaşı.
3: Kız bolanı oku yaşı. Oğul bolanı. Sanatkarın loğu yaxşı.
2: Sanatkarın toru yaxşı. Raqqosanın bari yaxşı.
4: Napiskanın kolası yaxşı. Şiirdi bolası yaxşı.
3: Maşinanın mersi yaxşı. Materialını şiirsi yaxşı.
2: Balıqdı tangası yaxşı. Kelinni yangası yaxşı.
4: Ulfatdı martı yaxşı. Sevgini dardı yaxşı.
2: Samarqandı patri yaxşı. Fransiyanın atri yaxşı.
3: Kyonadigan o'tin yaxshi, gapirmaydigan xotin yaxshi.
4: Asalli arzi yaxshi, qizlari barzi yaxshi.
3: Asalli ozi yaxshi, suhbatli sozi yaxshi.
4: Qisqasi, hammasi yaxshi, ijro etdi ulfat baxshi.
5: Ayyari, yaxshi, yaxshi, bari yaxshi, hammasi yaxshi.

0: Geldik. Hazır bazarda olmanın sərəsi səksansın. Olay desən pulu çakadı. Olmay desən mehman İslam degendey. Hoş, dedim yelke kısım. Bizden nima xizmat? Tuna okunu falan kalxozinin reisi bilen gəpləşudum. Bir otselerin 200 kilo çalma beremen. 10 kilo 10 kilodan buluş valesler. Narxa mərzan bar yoğu 50 somdan degendi. Çünkü maşinengde barı balıp kesek. Bahaneyi sebep bilen hozingem. Ukeginem arzan almadan bıran 10 kilosiga müşerre bolup kalardin. Ayda arzan almaga. İlaç kança. Tağın razı buldum. Kanı razı bulmayı koraycı. Zık neden alıp hasiske salışadı. Gır etibatıge 4 saatte barıp geldik. Kısap kitap kılsam karib 20 litre benzin getirdi. Menge tekken 10 kilo arzan almanın 500 somlik narxiga 900 somlik benzin pulunu ham koşsam 1400 som bo'libdi. Demek her kilo olma menge 140 somdan tushibdi. Arzon olma olmay mengina olay. Shu sabul qolgurni bozordan 80 somdan tanlabgina olsam bo'lmasmidi? Shularni o'ylab yuragim siqilgandan olma ham ko'zimga ko'rinmay turdi. Eshikni ochib uch ham kasbim kirib keldi. Shu desang mulla Nosir, tur xaltada olma ko'tarib tramvay yurish noqulay. Agar yo'q demasang, shu uchovimizni yo'l-yo'lakay tashlab o'tsang, kel bugungi savob ishni but qila qolog'ayni. O'zi shundoq ham yuragim siqilmoqdan tars yorlay deb turuvdi. Bunisi dard ustiga chiqqan bo'ldi. Nima qilay? Voy jot deb baqirib o'raymi? Kel endi og'ayni, bir odamgarchilik qivorgin. Men-ku roziman, ammo mashinam yurmaydi-da. Bahonani ham kurakda turadiganini topdi og'ayni. Axir hozirgina shu mashinangda olma olib keldik-ku. Ishonmasalaring, bakini ochib ko'rlaring. Benzini yo'q. Shu xalosmi? Qancha benzin ketardi? Yo'l polda o'shani o'zimiz quyib berarmiz. Unda boshqa gap. 10 litr yetadi. Puli bor yo'g'i 450 so'm xolos, dedim men ham bez bo'lib. Voy, 450 so'm dedingmi? Bundan ko'ra 10 so'mdan tramvayda ketaveramiz. Bunaqada olgan olmamiz bozor narxidan ham oshib tushadi-ku. Unda o'zlaring bilasizlar. Sharta javob qildim men ham. Past. Ozib yozib bir marta arzimagan iltimoscha qiluvdik. Shunga ham o'zingni taroziga solding. Sendaqalarga sadqa iltimos ketsin. Uyga asabim buzilib kirib bordim-da, olmani bir chetga qo'ydim. Xuddi o'chakishgandek xotinim bidirlay ketdi. Hoy dadasi, mashinani yurg'izing. Qorong'i tushmay turib bir bozorga borib kelaylik. Haliga kartoshka, piyoz degandek, jonim xalqimga keldi. Pulim yo'q. Agar senda bo'lsa borib kelaveramiz.
1: Voy.
0: Qazilashyapsizmi dadasi? 3 kungina burun 1800 so'm maosh oluvdingiz-ku. Shuncha pulni endi o'zingiz ayting, xolis o'quvchim. Xotin akamga nima deb javob beray? Birinchi kuni yangi yo'lga borib 450 so'mga tekin, ikkinchi kuni xususiy oshxonaga borib 400 so'mga arzon palov yeganimni, bugungi 10 kilogina olma 1400 so'mga tushganini aytaymi? Shu bilan bir oylik maoshim tugadi desam ishonarmikin? Xotinimni ku bir amallab tinchitarman. Juda bo'lmasa 1-2 do'q urib bo'lsa ham ovozini o'chiraman. Biroq ayting, ertaga yana boshlig'imiz "Ayda tikin oshga" deb qolsa, nima qilaman?

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.